0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

Reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
2: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
3: Elbiseden gömleğe,
2: pantolondan tişörte,
3: ceketten kumaş keten kot pantolona,
2: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
3: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park Arkası'nda.
2: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
1: Her zaman Akal, Akal, Akal.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875.
6: Arabam.com.
7: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
8: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
7: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
8: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
7: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
8: Telefon: 0344 223 0223.
7: 0531 344 5050.
8: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu.

0: Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
6: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: Chery.com.tr'de. Chery.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
9: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
10: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
9: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
10: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
9: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
10: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
9: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
10: Karbon peeling 499 lira.
9: Q-switch bakım 499 lira.
10: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
9: Telefon 0535 625 96 46.
10: Adres 22 Gün Mahallesi, Umut Kent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
9: Esworth Güzellik Merkezi.
11: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
12: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

0: Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon: 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim: 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
8: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
7: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
8: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
8: Detaylı bilgi ve randevu için telefon: 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
9: Toki'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon: 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı

0: gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
0: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımını

Ne yaşayacağımızı bilseydik o gün içinde, sizce de gün çok sıkıcı olmaz mıydı? İyi ki böyle bir gizem var, iyi ki bir belirsizlik var. Belki de hepimizi ayakta tutan o belirsizliktir. Bugün de gayet belirsiz bir gün. 21 Mayıs 2026. Güzel de bir Perşembe günü. Ve bu güzel günde Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

size birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bazı besinler birlikte tüketilirse vücuda daha faydalı oluyor. Bazı gıdaları birleştirmek besin değerini ve emilimini arttırabiliyor. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya şarkıların sonrasında.

birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşacağız bugün demiştim. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Aynı anda tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç, her gün tükettiğimiz besinlerde mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar, lif ve yağlar gibi belirli bileşenlerin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve sağlıklı vücut için fayda sağladığına dair bir takım araştırma sonuçlarına ulaştığını söyleyerek hangi gıdaları nelerle beraber tüketmemiz gerektiğini de bir dergide bizlere anlatmış. Benim de elime geçti, okudum. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Birlikte tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Yine benzer etkiler yeşil çay ve limon, yulaf ezmesi ve çilek veya yulafla elma, kırmızı biberle beyaz peynir, havuçla domates arasında da sayılabilir. Etle birlikte biberiye gibi taze otları birlikte tüketirseniz baharatlı aromalı otların içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bunu bir avantaja dönüştürürsünüz.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler gösteren besinlerden bahsediyorum. Şimdi mineraller çoğunlukla vitaminlerle birlikte çalışıyor biliyorsunuz. Minerallerin bazı durumlarda etkisinin artması için birlikte alınmaları gerekirken bazılarını ise emilimlerini engellediğinden kesinlikle birlikte almamamız gerekiyor. Mesela kemik oluşumu için gerekli olan bor ve magnezyum olmadan kalsiyum tek başına gerekli olan faydayı sağlamıyor bize. Yüksek dozda kalsiyum alınması halinde de vücutta çinko emilmesi azalıyor. Yüksek miktarda sodyum alımı kalsiyumun idrarla atılmasına sebep oluyor. O yüzden vitamin ve mineral kullanacaksanız lütfen öncesinde bir doktora danışın. Mutlaka doktorunuzun önerisiyle kullanın bu vitaminleri. Biliyorsunuz fazlalıkları da bazen sıkıntı yaratabiliyor vücut içerisinde. Biraz da gıdalardan bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal, Akal, Akal.
3: Akal bayrama hazır.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal konfeksiyonda.
4: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
3: Akal, Akal, Akal. Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
7: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
8: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
9: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
8: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
9: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
8: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
9: Telefon: 0344 223 0223.
8: 0531 344 5050.
9: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
12: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
13: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
14: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
15: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
14: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
13: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
16: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
6: Kahramanmaraş Cherry Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
16: cherry.com.tr'de. Cherry.
17: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı, doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
18: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
19: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
20: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
21: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
20: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
21: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
20: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
21: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
20: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
21: Karbon peeling 499 lira.
20: Q-Switch bakım 499 lira.
21: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
20: Telefon 0535 625 9646.
21: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
20: Esworth Güzellik Merkezi.
22: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Radyo 5.
25: Gül güle devam ediyor.
26: Radyo 5.
27: Gül güle.
28: Radyo 5.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyorsun. Kırmızı et pişirilmeden önce biberiye kullanırsanız ne olur dersiniz? Az önce bahsetmiştim ama şu anda aramıza katılan dinleyicilerimiz için bir kez daha anlatayım istiyorum. Gıda sinerjisinin en iyi örneklerinden bir tanesidir kırmızı et ve baharat birlikteliği. Kırmızı eti pişirmeden önce biberiye gibi otlarla marine ederseniz mükemmel bir etki yaratacaktır. Biberiye gibi otlar yüksek sıcaklıklarda etlerle pişirildiğinde oluşabilecek bazı serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir. C vitamini demirin emilimine yardımcıdır. Demir seviyesini yükseltebilmek için beraberinde bol bol C vitamini almak gerekir.

Ürgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden bahsediyorum. Şimdi fasulyeyi pişirirken içine kırmızı çuşka biberi ilave etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Muhtemelen bana diyeceksiniz ki kırmızı çuşka biberi de nedir Gül? Gerçi bilenler de vardır mutlaka aramızda. Şu hani marketlerden aldığımız büyük büyük kırmızı kapya biberler var ya, onların küçüklerine kırmızı çuşka biberi diyoruz. Demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinleri birlikte tükettiğimizde, yani hani limon, yeşillik, kırmızı biberle demir minerali daha fazla emiliyor. Fasulye de ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmuyor. Ama C vitamininden zengin kırmızı biberle birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demir emilimi artıyor. Yine yumurta yerken yanında portakal suyu içmek de benzer bir etki sağlıyor. Aklınızda kalsın. Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, kuru meyveler, kuru fasulye, ıspanak ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır.

En güzel şarkılar eşliğinde devam ediyor birlikteliğimiz Gül Güne Gül'le de. Bugün birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz. Şimdi çayda sıra, çayı milletçe çok seviyoruz biliyorsunuz. Kansızlığa karşı kullanılan demir tabletlerini diğer minerallerle ve çay gibi içeceklerle tüketmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çay demir emilimini azaltan bir yapıya sahip. Yeşil çayda vücudumuzun demir emmesini önleyebiliyor ama içeceğinize limon katmak bu olumsuz etkiyi azaltıyor. Eskiler neden limon katıyormuş çaya? İşte artık anlamış olduk. Biraz taze sıkılmış limon suyuyla bir fincan yeşil çayın tadını çıkarabilirsiniz. A vitamini ve demir eksikliklerinde iyot eksikliği etkilerinin arttığı biliniyor. Balıkla da brokoliyi birlikte tüketmek gerekiyor. Uzmanlar diyorlar ki kanser hücrelerine karşı çok daha etkili. Bilimsel veriler var bu konuyla alakalı. Yanıyor.

0: Gülme güzle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğini süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent tedavi altına alındı.
3: Spor.
2: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye,

0: 19.09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
11: Kahramanmaraş Cherry Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: cherry.com.tr'de. Cherry.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
13: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
12: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
13: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
12: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
13: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
12: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
13: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
14: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar...

0: Tarlacınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz bugün programda. Sarımsak ve somon birlikteliğinden biraz bahsedeceğim size. Uzmanlar kolesterolü düşürdüğünü söylüyorlar. Şimdi buradan bakınca son derece lezzetli bir birleşim gibi de geldi. Gerçekten sarımsakla birlikte balık yemek, kolesterolünüzü düşürmek ve kardiyovasküler sağlığınızı arttırmak için mükemmel yollardan bir tanesi. O sebeple bu ikiliyi mutlaka deneyin deriz. Somon yemeklerini lezzetli soya sosuyla karıştırmak güçlü bir gıda birlikteliği oluşturuyor yine. Soya sosu somon balığındaki D vitamini etkisini güçlendiriyor çünkü emilimini arttırıyor.

Harika bir şarkı geride kaldı. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi domates ve yanında birkaç dilim avokadodan bahsetmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Domatesler C vitamini ve A vitamininin en önemli kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz. Likopen açısından da son derece zengin. Likopen demişken yağda çözünen bir besin öğesidir likopen. Başka bir deyişle düzgün bir şekilde emilmesi için yağ ile kombine etmeniz gerekiyor. Bunun için de işte domatesleri avokadoyla kombine ederseniz mükemmel bir besin sinerjisiyle karşı karşıya kalırsınız. Domateslerinizi çiğ yemek yerine pişirirseniz yine likopen içeriği 4-5 kat artıyor. Benzer şekilde yine havuç, brokoli ve bezelye A vitamini içeriyor ve zeytinyağı ile kombine ederseniz tadından yiyemezsiniz. Hem de son derece faydalı olur.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
9: Sayona, Çeyizli'nin incisi, sayona. Küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.

0: Akal bayrama hazır.
1: Elbiseden gömleğe,
0: pantolondan tişörte,
1: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
0: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
1: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası'nda.
0: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
1: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
0: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
2: Esword Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
0: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
2: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
0: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
0: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
2: Karbon peeling 499 lira.
0: Q-switch bakım 499 lira.
2: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
0: Telefon 0535 625 96 46.
2: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
0: Esword Güzellik Merkezi.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. Gül güle devam ediyor.
7: Radyo Fresh.

Kuru yemiş sever misiniz? Meyve sever misiniz peki? İkisini de seviyorsanız ne mutlu size. Birlikte yendiğinde farklı etkiler yaratan gıdalardan çünkü. Yer fıstığı, badem ya da diğer fındık çeşitleri E vitamini bakımından son derece zenginler. Bağışıklık sisteminize daha da fazla destek sağlamak için çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller gibi C vitamini bakımından zengin meyveleri eşleştirebilirsiniz. Yine bağışıklığınızı arttırmak için yaban mersini ve kırmızı üzümü karıştırıp tüketmenizi de önereceğim size. Yeni çalışmalara göre bu iki meyveyi eşleştirmenin ayrı ayrı yemeye kıyasla çok daha fazla antioksidan etkisi bulunuyor çünkü.

Zamanımız çok azalmış. Toparlamak istiyorum. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuştuk bugün program boyunca. Son olarak muz ve yoğurttan bahsetmek istiyorum size. Her biri vücudumuz için çeşitli besin öğeleri sunuyor zaten. Muz, potasyum, folat, C vitamini ve B6 kaynağıdır. Yoğurt da yine önemli miktarda kalsiyum, çinko, fosfor ve protein içerir. Kuru baklagilleri, mercimek, işte kuru fasulye, nohut, bakla gibi bitkisel protein içeriklerini desteklemek için yanında bir miktar tahıl tüketmemiz o öğünü protein açısından daha da zenginleştirir. Bu arada bir mesaj gelmiş Gül. Ispanağı da yoğurtla beraber yiyelim mi diye. Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı uzun bir araştırma yapmıştım geçmişte. Besinler sindirildikten sonra ince bağırsakta emilimlerini gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Ve bu esnada bazı mineraller birbirleriyle yarış haline giriyor. İşte bu da emilimi olumsuz etkiliyor. Demir ve kalsiyum da bunlara örnek verebilecekleri kaynaklarından bir tanesi. Yoğurtta kalsiyum kaynağı ama ıspanaktaki demir az miktarda olduğu için ve bitkisel demir içermediği için vücutta kullanılabilirliği hayvansal demire göre çok daha düşüktür. Ispanak

Aynı zamanda oksalat denilen ve demir emilimini engelleyen bir bileşiği de barındırıyor içerisinde ve bu sebeple demir emilimini azaltıyor. Bu arada ıspanak lutein de içeren bir besin. Lutein antioksidan ve göz retinasında doğal olarak bulunuyor. Gözleri koruyor ve kalp sağlığına olumlu da etkileri var. İsveç'te yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ıspanağı yoğurtla tüketmek lutein salınımına yardımcı oluyor. Özetleyecek olursam sağlıklı kişilerin ıspanak ve yoğurdu bir arada tüketmesinde bir sakınca yok. Bu kadar düşük dozlardaki etkileşim önemsenmeyecek kadar küçük çünkü. Ama anemi sebebiyle demir preparatları kullanıyorsanız, yüksek dozlarda demir alan insanlar için demir ilacı aldıktan sonra işte yoğurt, süt tüketmek için acele etmemek gerekiyor. En az böyle 1,5-2 saat beklemeleri faydalı olacaktır.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon: 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu Üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar
10: chery.com.tr'de. Chery.
11: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: TOKİ'den evi çıkanlara...
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere.
12: Ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
12: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
12: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
12: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon 0506 307 73 28.
12: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
1: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
0: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
1: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
1: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 02 23.
4: 0531 344 50 50.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi. Başarınızın mimarı.
7: Erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz
8: Akal, Akal, Akal.
9: Her zaman Akal bayrama hazır. Akal.
10: Elbiseden gömleğe,
9: pantolondan tişörte,
10: ceketten kumaş keten kot pantolona,
9: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
10: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası'nda.
9: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
7: Her zaman Akal, Akal, Akal.
11: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor.
12: Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
13: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radio Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü ile ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
1: Spor.
0: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde.

0: kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
6: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: chery.com.tr'de. Chery.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
6: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
8: chery.com.tr'de. Chery.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yaparız.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.

0: birlikte.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon 0344 223 0223
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
9: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıram. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
11: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
10: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
11: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
10: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
11: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
11: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20.09.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
12: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
13: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
12: Küçük ev aletleri.
14: DM'de Kasas'ta evlatlarımız Salman ve Bayram'ın
0: hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh.
16: Şey söyle.
17: Bir şey sormak istemiyorum.
16: Peki o zaman.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
2: Spor.
1: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de iç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar.
5: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
6: sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
7: TOKİ'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres: Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
1: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
0: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
1: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
1: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039

0: BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No. 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim. Radyo Fresh. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show başlıyor.
4: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları da sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şaklarınızı da öğrenirken.
5: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
4: Yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
5: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
6: 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bugün Dünya Süt Günü'ymüş. Tüm sütçülerin, süt severlerin bu güzel günleri kutlu olsun. Ve aynı zamanda çok ilginç arkadaşlar, inanılmaz bir tesadüf gerçekten. Bugün Uluslararası Çay Günü'ymüş aynı zamanda. Yani süt gününe karşı birileri de demiş ki bugün biz de çay günü ilan ediyoruz böyle karşılık olarak. Böyle ilginç bir tesadüf olmuş yani. Hem Dünya Süt Günü hem Uluslararası Çay Günü. Yani Birleşmiş Milletler belirlemiş bu 21 Mayıs Çay Günü'nü. Kutlu olsun diyelim. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: 5'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Hadi hepinize bir tahmin sorusu. Instagram ne zamandan beri var? Kendi kendimi test edeceğim. Bakalım bilebilecek miyim? Instagram bence 2010'dan beri var. 2010 diyorum. Bakalım bilecek miyim? Yazıyorum internete. Instagram ne zaman kuruldu? 2010. Abi çok iyiyim ya. Bu tür tahmin sorularında çok iyiyim ya. Çok iyiyim oğlum. Mart 2010. O zaman BOOM adıyla kurulmuş. Sonrasında adı Instagram olmuş. Ben 2012 yılında üye oldum galiba Instagram'a. En sonunda davetlerini kabul etmek zorunda kaldım. Israr, ısrar, ısrar. Önce davet, sonra ısrar. Önce davetiye gönderdiler, sonra ısrar. Israriye. Israriyelerini en sonunda kabul etmek zorunda kaldım ve ben de 2012 sonbaharında yanlış hatırlamıyorsam Instagram'a üye oldum. Instagram'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı etiketler var biliyorsunuz. Bazıları çok dikkatimi çekiyor. Hiçbir fotoğrafında o etiketleri eksik bırakmıyorlar. İşte nedir o etiketler? Insta good, insta like, insta life, Instagram, Instagrammers falan böyle... Pictures of the day. Ya bütün bunları altına diziyor böyle. Bir de mesela işte atıyorum çiçek paylaştıysa çiçek etiketi, ondan sonra flowers etiketi. Nature, doğa. Yani ne kadar çok etiket koyarsa o kadar çok beğeni alma şansı var. Ben de başlardan yaptım birazcık onu ama sonradan bıraktım, insan uğraşamıyor ya. Instagram canlı yayınları da bir acayip. Şöyle bir şey oluyor şimdi mesela atıyorum adam yolda. En çok zaten canlı yayın yapılan yerlerden bir tanesi trafik. Trafikte adam açmış kamerayı mesela Instagram'dan canlı yayına başlamış. Bu müthiş anı mutlaka yayınlamalıyım. Bu inanılmaz görüntüyü mutlaka bütün arkadaşlarım görmeli. Hiçbir yerde olmayan bir görüntü, yanımdan arabalar geçip gidiyor. Ve müthiş bir şekilde kullanıyorum arabayı. Bu tarihi bir an. Herkes buna tanıklık etmeli. Ve üstüne üstlük bu şarkı. Aman Allah'ım. Canlı yayına geçmezsem büyük kayıp olur. Diyorum ya, bakmıyorum ama birkaç defa baktığım oldu. Bu şekilde canlı yayınlara bakınca Instagram'dan filan bir giriyorsun. Ya senden başka bir kişi daha oluyor ya da bir tek sen izliyorsun. Öyle çok da samimi olmadığın, sadece tanıdığın bir insanla baş başa kalmışın gibi garip bir durum oluyor yani. Allah Allah, neden buradayım ben? Şimdi bir şey de yazmıyor mesela. Sıradan bir yol görüntüsü. Ve orada bakıyorsun yani.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Park.

0: Tüm internet kafeler sokağı.
1: Telefon 0344 223 02 23.
0: 0531 344 50 50.
1: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
6: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
7: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
6: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
7: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
6: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
6: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
7: Karbon peeling 499 lira.
6: Q-switch bakım 499 lira.
7: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
6: Telefon 0535 625 9646.
7: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
6: Esworth Güzellik Merkezi.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
11: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
12: Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal her zaman.
11: Akal bayrama hazır. Akal.
5: Elbiseden gömleğe,
11: pantolondan tişörte,
5: ceketten kumaş keten kot pantoluna,
11: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal konfeksiyonda.
5: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
11: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
15: Paramount Plus, Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri sunacakmış seyircilere. Hepsinin yeni filmleri geliyormuş. Bence güzel bir haber. Hepsi de eğlenceli yapımlar. Bir tek Sünger Bob'la pek aram olmamıştır şimdiye kadar. Hiç izlemedim yani, bilmiyorum. Sadece karakteri biliyorum. Ama tabii ki Ninja Kaplumbağaları ve Transformers'ı izledim. Eğlenceli yapımlar. Transformers son filmleriyle artık gerçekten çok baymıştım. Bir sürü film yapıldı biliyorsunuz. Sürekli dönüşen robotlar. Dönüş. Nereye kadar yani? Artık bir karar ver, robot musun, araba mısın? Ondan bir tık hakikaten bunaltı geldi ama. Ya gerçekten de güzel bir senaryoyla, güzel aksiyon sahneleriyle böyle. Gene hani hiçbir zaman ölmeyecek bir kültürdür yine de Transformers. Ama birazcık özletmesi lazım kendini. Ninja Kaplumbağalar da yine sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Şarkısı ezberlenen çizgi filmlerden birisidir bir de, değil mi? Nasıldı müziği onun, Ninja Kaplumbağaların? Tam öyle demiyordu tabii ama ben o çocuk aklımda şu şekilde yazmıştım kafama. Şide tüttü ninja. Ninja Turist, Shide Tutchit, Ninja Turist, Shide Tutchit, Ninja Turist. Hemen böyle haşşas, türü tams. Ne diyormuş orada acaba? Hemen böyle haşşas, türü tams. Kim bilir ne diyor? Hemen böyle haşşas, türü tams.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Siz hiç bir hastanenin acil servisinden bir böceği dışarı tekmelediniz mi? Ben yaptım. Sabah uyandık, hanımın acayip başı dönüyor. Dedik bir acile gidelim bari, gittik. İşte muayene etti doktor, bazı tahliller istedi. Kalp elektrosuna baktılar, kan verdi falan. Ondan sonra bizi arka tarafta bir yerde bir serum odası varmış, oraya gönderdi doktor. Tahlil sonuçları çıkana kadar orada serum alacakmış hanım. Keşke teşekkürler sağ olun yeni aldık deyip gitseydik. Gittik, küçük bir oda böyle, karşılıklı serum koltukları. Her birinde birileri serum alıyor. Böyle karşı karşıya oturmuşlar, uzatmışlar kolları. Böyle bir sessizlik. Geldi hemşire, ayarladı serumu. Dedik ne kadar sürer? Yarım saat 40 dakika dedi. Tamam dedik, gitti. Boş bir koltuk vardı karşısında bir yerde. Ben de oraya oturdum. Bakıyoruz şimdi serum poşetine. Gözümüz orada tabii, ister istemez. Bir an önce bitsin de gidelim diye bakıyoruz. Bakınca hızlanmıyor ama bakıyoruz yani. Bakıyoruz bakıyoruz ama o poşetteki sıvının abi miktarı hiç değişmiyor. Hep aynı yerde, o çizgiye bakıyorum, böyle bir yeri var. Allah Allah, hep aynı yerde. Bu arada o sıvı ne diye sordum, suymuş. Dedim içseydi yani abi, o kadar sıkıcı bir oda ki. Meğerse hastanenin acil servis bölümünün arka taraflarında bir yerde böyle sessiz sessiz koltuklarda oturup saatlerce serum alan insanlar varmış. Şu anda da mesela bak, tam şu anda da orada bir kadın sol omzunun üstünde yukarı böyle serum poşetine doğru bakıyor. Allah Allah, bu neden azalmıyor diye şu anda. Söylüyorum neden azalmadığını. Bir tık daha açın radyonuzun sesini. Siz de bir gün o serumla yüzleşebilirsiniz. Arkadaşlar olay şu. Baştan hiç azalmıyormuş gibi geliyor. Deneyim kazandık. Yan taraflardan azalıyor önce. Hani enlemesine, torbanın şişkinliği azalıyor önce. O şişkinlik gittikten sonra sıvı hızlı bir şekilde alçalmaya başlıyor yani. Ama gene de yarım saat değil, bak onu da söyleyelim. En az 1 saat 15 dakikası var söyleyeyim. En az. Bir de bu hastane ziyaretimiz sırasında bir kez daha çocuklardaki teknoloji bağımlılığına şahit olduk. Küçük bir kız yatıyordu, annesi telefondan açmış bir çizgi film, eliyle telefonu yukarıdan tutuyor böyle çocuk izlesin diye. Kolu da yorulmuyor ha. Yeter ki çocuk ağlamasın hani. Çok garip bir görüntüydü ya. Bir tane geldi anne babasıyla 4-5 yaşlarında bir oğlan. Ona da serum bağladılar. Babası hemen bak şimdi ben oğluma ne açacağım diye telefonu koydu önüne. Ha abi, bu mevzular ne olacak böyle, valla kurtulamıyoruz. Biz de yapıyoruz doğruya doğru. Hayır, vermesen geliyor kendi kapıyor elimizden telefonu. En son zor kullanıyor. Böyle elimizdeki telefonu pat diye vuruyor, düşürüyor önce. Sen elinde telefon böyle sakin sakin Instagram'da takılırken geliyor pat diye vuruyor telefonu. Ondan sonra alıyor gidiyor. Maymunların ağaçtan Hindistan cevizi düşürüp yere fırlatması gibi yani. Serum maceramız böyle. Çıkarken de acil serviste yerde bir böcek gördük. Simsiyah kocaman bir böcek. Acile gelmiş. Dedim bakın bakalım nesi varmış.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sí. Oh, Beiron, Beiron,
1: oh, was I say? Böyle miydi? Britney gibi söylemeye çalıştım ama ne mümkün.
0: Oh, Beiron, Beiron, oh, was I say? Amma saldır o.
1: Android sistem WebView güncellemesi almak gerekiyormuş filan. Çok mu teknik konuştum? filan. Demek ki iştahı yok kadının. Geçmiş olsun diyelim. Endişe verici bir durum gerçekten. Umarız ki en kısa zamanda toparlar. Poğaçaya bak, ben poğaça yiyorum sürekli. Poğaça gibi oldum.
2: Tuncay Saran Show.
1: O kadar kolaydı değil mi?

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
8: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
7: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
8: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
8: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
9: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
10: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
11: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
9: Oh be, dünya varmış.
10: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
9: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
12: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
13: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
12: Chery.com.tr'de. Chery.
14: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
17: 80 yaşına giren Trump sağlık kontrolünden geçecekmiş. Elindeki morluklar, bilmem neresi de bilmem neylikler, hepsi böyle bir tekrar elden geçirilecekmiş galiba. Elindeki morlukların elden geçirilmesi. Trump abi, ver şu elindeki morlukları bir elden geçireyim ya. Beyaz Saray Amerika Başkanı Donald Trump'ın yıllık diş ve sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı. Aman ne büyük haber. Trump önümüzdeki ay 80 yaşına girmeye hazırlanıyor. Ya 80 yaşında yani şey bir adamın, böyle sapık bir adamın, psikopat, yani dünyanın en kötü insanlarından bir tanesinin bu kadar böyle göz önünde olup aman efendim sağlık kontrolünden geçecekmiş bilmem ne falan filan, ne bileyim yani her söylediği olay oluyor. Bilmem ne hoşuma gitmedi. İran'ı yerle bir edeceğiz. Medeniyeti yok edeceğiz. Sürümüz boğazını açtım kapadım. Açtım kapadım. Aç kapa. Açamazsın kapayamazsın. Açma aç kapa bilmem ne bilmem ne. Yani ne üzücü ya. Böyle insanların bu kadar böyle dünyaya hükmetmesi, göz önünde olması, popüler olması, el üstünde tutulması, kral olması bilmem ne olması. Aslında bu insanların çoktan yıllar yıllar yıllar öncesi de ununu eleyip çiftlik evlerine çekilip orada... Neyse. Dünyada bu düzen değişmeli arkadaşlar. Bak 80 yaşına gelmiş adam. Ya senin ne işin var orada kardeşim? 80 yaşına gelmiş bir insanın bilişsel yetenekleri...

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Çok önemli bilimsel bir keşifte bulundum şu an arkadaşlar. Yazın bunu. Hatırlayamamak bulaşıcı bir şey. Bir film izledim evde Emine ile beraber. Ve film bittikten sonra sadece en fazla birkaç saat geçti. Mutfakta bir şeyler hazırlıyoruz. Ve sonra şöyle bir şey söyledim. Biz dedim bugün hangi filmi izledik? Şu anda hatırlamıyorum dedim. Böyle kaldı. Düşünüyorum bir yandan ama asla yok. Sadece birkaç saat önce izlediğim filmi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Böyle kalmış vaziyetteyim. Beyin durmuş halde. Onun şak diye filmi bana söyleyeceğini sandım. Durdu böyle bakıyor bana. Güldü. Biz dedi hangi filmi seyrettik hakikaten bugün ya? Şaka gibi. Karı koca karşılıklı bugün hangi filmi seyrettiğimizi hatırlamıyoruz. Dur dedi. Dur. Tamam dedim duruyorum. Bulacağım bir dakika. Bir yandan ben de düşünüyorum ondan önce bulmaya çalışıyorum. Heh dedi şu animeyi izledik senin adın. Aaa dedim evet ya. Bu arada süper film. 2016 yılı yapımı bir anime. Senin adın inanılmaz bir film. Senin adın diye aratın. Gerçekten o kadar çok beğendim ki. Ben muhteşem buldum filmi. Çok etkilendim. Çok beğendim yani. Yani benim için mesela tekrar seyredilebilecek bir filmdir yani. Eşim de beğendi. Güzel film dedi. Benim kadar abartmadı ama ben abarttım biraz. Yani bence abartmadım ama çok beğendim yani ben. Tavsiye ederim.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
4: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
8: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
4: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
8: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
4: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
8: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
4: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
8: Karbon peeling 499 lira.
4: Q-switch bakım 499 lira.
8: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
4: Telefon 0535 625 96 46.
8: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
4: Esworth Güzellik Merkezi.
9: Erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz
10: Akal, Akal, Akal.
4: Her zaman Akal bayrama hazır. Akal, akal.
11: Elbiseden gömleğe.
9: Her
4: pantolondan tişörte,
2: ceketten kumaş keten kot pantolona,
4: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
2: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası.
4: Akal, Akal,

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
5: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: Chery.com.tr'de. Chery.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
8: Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor? İstatistikler ortaya çıkmış arkadaşlar. Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet başına istatistikler belli olmuş. Hiçbir şey demeyeyim, istatistiklere bakalım. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyormuş arkadaşlar. Hasar frekansında öne çıkmak. Kadınlar %17.1, erkekler %16.9 oranında kaza yapmışlar 2026'nın ilk 3 ayından. Trafik sigortası da kadınlarda %6.5, erkeklerde %6.4 olmuş. Bu ne demek abi? Trafik sigortasında kadınlarda %6.5, erkeklerde %6.4. Hasar frekansı ne abi? Tabirlere ve şeylere bak, cümlelere bak yani. Trafik sigortasında hasar frekansı. Kadınlarda %5.1, erkeklerde %4.3, 26-30 yaş arası. Neyse, az çok anlıyor gibiyiz yani rakamlardan. Yani birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansta daha yüksek deniliyor. Abi ne bu tabirler? Bu ne demek ya?
9: Frekansta daha yüksek kadın sigortalılar. Yani böyle kadınlar daha çok kaza yapıyorlar diyemedikleri için alınmasınlar diye kadın sigortalılar frekansta daha yüksek mi denilmeye çalışılmış, anlamadım bu ne demek yani.
8: Ancak maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortası da dosya başı toplam maliyeti 18-25 yaşta erkeklerde 202.2 bin TL, kadınlarda 176.2 bin TL. Çok da anlamadım ama yani şöyle bir hissiyat belirdi bende, şu mu demek acaba yani 18-25 yaş arası kadınlardan erkekler çok daha fazla kaza yaptıkları zaman hasarlı kaza yapıyorlar. Yani bom diye geçiriyorlar genç erkekler kaza yaptıkları zaman. Kadınlar birazcık daha fazla yapıyor, çok büyük bir farklı olmasa da. Ama erkekler yapınca kadınlardan daha fazla hasara neden oluyor gibi bir tablo çıkıyor. Sanki bilmiyorum, benim eğorlamam bu kadar.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: İran savaşı ambalajları siyah beyaza çeviriyor. Düşünsenize böyle bir şey olduğunu. Markete gidiyorsunuz arkadaşlar. Mürekkepten dolayı bu arada. İlk önce haberin içini bir açalım, ondan sonra bu fantaziyi kuralım. Atıştırmalık üreticisi bilmem ne, İran savaşı nedeniyle yaşanan mürekkep sıkıntısı yüzünden ambalajlarını siyah beyaz hale getiriyormuş. Vay be, çok ilginç değil mi? Japon atıştırmalık üreticisi bir üretici firma, İran savaşı nedeniyle yaşanan nafta kıtlığının mürekkep tedariğini olumsuz etkilemesi üzerine, yani işte kıtlık, bir mürekkep sıkıntısı varmış yani sözünüzü. Patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajlarında siyah beyaz tasarıma geçecek. Çok eğlenceli değil mi? Sıkıntılı bir durumun bir yansıması aslında. Düşünsene, bir AVM'ye gidiyorsun. Hep olmaz da. Şimdi bir kere bunu görsen, mesela AVM'ye girdim, baktım. Ooo, ne kadar ilginç değil mi? Hani bakıyorsun böyle. Bütün firmaların olmaz da. Söz birliği etseler diyelim ki öyle. Marketteki bütün ürünlerin siyah beyaz olduğunu düşünsene abi. Siyah beyaz bir film gibi. Yani siyah beyaz bir film içindeymişsin gibi. Böyle konsept bir mağaza kurulsa ya. Her şey siyah beyaz. Bu tek bir firma yani. Hepsi nasıl söz birliğiyle siyah beyaz olacak? Böyle bir şeyin imkanı yok yani. Baştan hani hoşuna giderdi. Onu demeye çalışıyordum az önce. Bir gidiyorsun, her şey siyah beyaz. Birbirinin aynısı böyle. Tabii baştan hoşuna giderdi. İlginç gelirdi ama sonradan 3-5 defasından sonra, ulan nerede o eski renkli ambalajlar? Her şey rengarenkti. Markete gittiğin zaman falan filan gibi bir duygu da uyanmaya başlar elbet. Japonya'da böyle bir şey olmuş. Bir atıştırmalık firması böyle bir şey yapmaya karar vermiş. Bu değişiklik 25 Mayıs'tan itibaren gönderilecek ürünlerde 14 ürünü etkileyecekmiş.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Ataşlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
11: Spor.
10: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
8: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
6: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
5: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
6: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
5: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
5: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
6: Karbon peeling 499 lira.
5: Q-Switch bakım 499 lira.
6: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
5: Telefon 0535 625 9646.
6: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
5: Esworth Güzellik Merkezi.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
9: Akal bayrama hazır.
10: Elbiseden gömleğe,
9: pantolondan tişörte,
10: ceketten kumaş keten kot pantolona,
9: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
10: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
9: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal,
11: Akal. Baba çok sıcak, daha ne kadar yolumuz var?
12: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
13: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
12: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
11: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
14: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
14: chery.com.tr'de. Chery.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo

Radyo Fresh.

0: amaçla milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi
5: bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
4: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
5: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
4: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
5: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
5: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Maraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Toki'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Roulette. Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radio Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0-344-223-0223
4: 0531-344-5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344-232-00-00.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75.
8: Arabam.com.
9: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
10: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
11: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
9: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
13: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
14: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
2: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
8: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
2: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
8: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
2: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
8: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
2: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
8: Karbon peeling 499 lira.
2: Q-Switch bakım 499 lira.
8: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
2: Telefon 0535 625 9646.
8: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
2: Esworth Güzellik Merkezi.
15: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
16: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğayla tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
17: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
18: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
17: Küçük ev aletleri.
19: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
20: Reklamları dinlediniz.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasıyla artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530-039-2009.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344-235-1479, 0544-344-1446.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Toki'den evi çıkanlara,
11: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
10: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
11: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
11: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
10: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
11: Telefon 0506 307 73 28.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
12: Özel Sular Akademi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'la yaptık. Misafir isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Berkay karşılıyor bu kez bizi. İki Ece isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da. Hepiniz hoş geldiniz.

Derya Uluğ radyonuzdaydı. Geçtiğimiz dönemde müzikseverlerle paylaştığı hit şarkılarından biri Hani ile günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Can Ozan'la devam ediyoruz şimdi. Acıtır gibi severek radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

Radyo 5. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Tarzıyla daima fark yaratan isimlerden biri Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla da yine bugünü renklendiren seslerden biri olmayı başardı. Hemen ardındansa Gülizay'la burada Bahsetmem Lazım isimli şarkısını seslendiriyor şimdi. Senden

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Park Üstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
8: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
9: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
11: Chery.com.tr'de. Chery.
12: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
3: Akal bayrama hazır.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
3: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
2: Her zaman Akal, Akal, Akal.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi
6: bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
5: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
6: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
5: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
6: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
6: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
3: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
7: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
3: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
7: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
3: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
3: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
7: Karbon peeling 499 lira.
3: Q-switch bakım 499 lira.
7: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
3: Telefon 0535 625 9646.
7: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
3: Esworth Güzellik Merkezi.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo 5.
11: Mustafa'yla müzikalite.
10: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
11: Radyo 5.
10: Müzikalite.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal'dan dinledik. Halim isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Onun hemen sonrasında ise Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Aşk Lazım, radyonuzda sizlerle.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan biriydi Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi. Duman isimli şarkısıyla konuğumuz oldu radyonuzda sanatçı. Onu uğurlarken ise Gülşen'e merhaba diyoruz şimdi. Yine günün ritmini daha da yukarı taşıyan şarkılardan bir tanesi Bangır Bangır'la radyonuzda sizlerle o da.

Süperstar Ajda Pekkan ve Manifest grubunun birlikteliğinden dinledik. Düetleri hileliyle günümüzü keyifli hale getirdiler. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu şarkı. Sonrasında Bengü ile devam ediyoruz müziğe. Sığamıyorum isimli şarkısını seslendiriyor o da sizler için.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve

0: Düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
0: Düğün seti 189 bin lira.
1: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
0: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
1: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
0: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
3: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
3: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
2: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
3: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
3: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.
6: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
5: Radyo Fresh.
6: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
5: Radyo Fresh.

İkilem ve Tuğba Yurt birlikteliğinden kulaklarınıza ulaştı bu çok sevilen hit şarkı İçiyorum Ederimize isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Keyif aldığınızı umuyorum bu özel melodiden. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ise ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz ve şimdi ise Kenan Doğulu karşılıyor bizi. Biraz hareketlenme zamanı Kız Sana Hayran isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle.

Sefo kulaklarınıza ulaşan isimdi. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla günümüzü keyifli hale getirdi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyorum ve şimdi ise İrem Derici burada bu defa başka isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Eskimeyen eskiler.

0: Pop müziğin unutulmaz seslerinden biri Harun Kolçak kulaklarınızdaydı. Bu çalışmasıyla birlikte de onu bir kez daha anmış olduk. Ölürüm Elinde isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında Zinet Salih burada Efkarım Var isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunmadık.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal, Akal, Akal. Her zaman
11: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
9: Elbiseden gömleğe,
11: pantolondan tişörte,
9: ceketten kumaş, akal, keten kot pantolona,
11: ayakkabıdan kemere, akal, bol çeşit akal, uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
9: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii 6, Şelale Park arkasında.
11: Akal, Akal, Akal. Kahramanmaraş.
10: Her zaman Akal, Akal, Akal.
12: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
13: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
14: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
15: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
15: chery.com.tr'de. Chery.
16: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
17: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
18: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
17: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
18: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
17: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
18: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
17: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
18: Karbon peeling 499 lira.
17: Q-switch bakım 499 lira.
18: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
17: Telefon 0535 625 9646.
18: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
17: Esworth Güzellik Merkezi.
19: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Toki'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tedbiren görevi iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı.
11: Spor.
10: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
12: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: Erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
5: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
6: Elbiseden gömleğe,
5: pantolondan tişörte,
6: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
5: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
6: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
5: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal. Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
7: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
5: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
7: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
5: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
5: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
7: Karbon peeling 499 lira.
5: Q-switch bakım 499 lira.
7: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
5: Telefon 0535 625 9646.
7: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
5: Esworth Güzellik Merkezi.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
12: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
13: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
11: Oh be, dünya varmış.
12: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
11: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
14: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
14: chery.com.tr'de. Chery.
15: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fre-

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75.
4: Arabam.com.
5: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
10: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
11: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: DMD Kas Hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Cherry Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: cherry.com.tr'de. Cherry.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Kızlar bunu hak etmiyoruz. Yo, kızlar bunu kabul etmeyelim.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi

0: Radyo Fresh.
1: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
2: Sürmez mi?
1: Sürseniz olmaz mı?
2: Güzel olan her şey sürer mi?
1: Sürmez mi?
2: Sürmesin.
1: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.